es un terengue jobo. Ali Ramiz ke saada vilere lava jaha din ma request ko fami vani Ali Ramiz adi fazila aki adi fava mi lava miha hisabu mi jaha deni.